Gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamın salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 12 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk haberimizde programımıza başlayalım değerli dinleyenler.

basının bunda payı büyüktür dedi. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bir bölümü ilerleyen dakikalarda kendi sesinden sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hantavirüs semptomları tahliye edilen yolcular arasında yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Bir kişinin daha testi pozitif çıktı deniliyor. Hondias yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen yolculardan bazılarında hastalık belirtileri gözlemlendi. Fransa'ya götürülen bir yolcunun uçakta semptom göstermesi üzerine 5 kişi sıkı izolasyona alındı. Amerika'ya dönen 17 Amerikalı yolcu ise Omaha'daki federal karantina merkezinde gözetim altında tutuluyor. Amerikalı bir yolcunun hantavirüs test sonucunun da pozitif çıktığı kaydedilmiş. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın hantavirüsün nadir bir türü olan insandan insana bulaşabilen Andes virüsü olduğunu da doğrulamış değerli dinleyenler. Andes virüsü Güney Amerika'da görülmüştü. Onlarca yıldır tıp dünyası tarafından insandan insana sınırlı düzeyde bulaşabilen tek hantavirüs türü olarak da kayıtlara geçmişti. Ayrıca hantavirüs aşı çalışmaları özellikle Kore ve Çin'de kullanılan inaktif aşılarla birlikte 1990'dan bugüne kadar denenmeye devam ediyor değerli dinleyenler. Hantavirüsle ilgili özellikle detay haberlerini yine programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme daha var. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını belirtti Köksal. AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, İçim çok rahat ifadeleri kullanıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TV100 kanalına yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığını, içinin rahat olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanının kalmadığını belirtti. Köksal, tehdit iddiaları ile ilgili olaraksa, kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler, ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel 5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın gibi kelimeler kullandı ifadelerini kullanmış Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu konuyla ilgili neler söyleyecek, açıklamaları neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sağlık Bakanlığı duyurdu. 3 vatandaşımız ülkemize getirildi. Hantavirüs test sonuçları belli oldu deniliyor. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakasının ortaya çıktığı seyahat gemisindeki son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuş. Sağlık Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yapılmış. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirilmiş. Yakın takip ve izolasyon süreci başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişi de olduğu gibi bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır ifadelerini kullanılmış. Yapılan izlemlerde şu ana kadar 5 kişi de herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız dile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

Lütfen birinci sayfa programı devam ediyor. Sıcak gelişmeler, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada generallerle bir araya geleceğini duyurmuştu. Amerikan medyası ise Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesinin başladığını yazmıştı. Trump'ın dün İran gündemiyle ilgili toplandığı ve ateşkesin oldukça zayıf durumda olduğunu söylediği iddia ediliyor. Trump, Kürtler tarafından hayal kırıklığına uğradıklarını da belirtmiş, silah gönderdik ama Kürtler onları göstericilere vermediler. Göstericiler olarak İran'daki göstericileri kastediyor Donald Trump. Diğer yandan İran, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenliğe ilişkin ortaya koyduğu planı desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Planda yer alan 4 maddeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Planın ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı duyulmasını ve uluslararası kalkınmada uyumun güçlendirilmesini içerdiği kaydedilmiş değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de seçime hazırlanan başkan adayı Aziz Yıldırım transfer ve teknik direktör için basında çıkan haberleri yalanlayarak tarih verdi. Medyada yer alan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti Aziz Yıldırım. Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz evet, ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil ifadeleriyle iddiaları yalanladı. Transferlerin ne zaman duyurulacağı konusunda da açıklık getirdi Aziz Yıldırım. Tüm çalışmalarımızı oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım dedi. Diğer yandan Aziz Yıldırım'ın 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: olan dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 800 5406. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Aydın Nazilli'de usulsüz sağlık raporuna ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. Nazilli ilçesinde adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlediği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 şüphenin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleri başladı denilmiş. Amespor'da Murat Uçar kutlamalara neden katılmadığını açıkladı deniliyor. Kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazası var. Kilis'ten geldi bu haber. Bir kişinin ağır yaralandığı belirtiliyor. Erzurum'un Azizye ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı denilmiş. İngiltere Championship Playoff yarı final rövanş maçında Hull City deplasmanda Millwall'ü 2-0 yenerek finale yükseldi deniliyor. Hull City Premier Lig için final maçına çıkacak denilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı deniliyor. Bakan Fidan'dan Katar'da diplomasi trafiği. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Eyüpspor maçının biletlerinin çocuklara ve kadın taraftarlara da ücretsiz olacağı duyurulmuş Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberlerini, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyoruz. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın Amerika ile savaşın sonlandırılması için Amerikan yönetimine ilettiği teklifin reddedilmesinin ardından silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır. Tüm seçeneklere hazırız, şaşıracaklar ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim ifadelerini kullanmış. Türkiye Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası için 44 kişilik geniş aday kadrosunu açıkladığı iddia edildi. Tam resmi bir açıklama yapılmadı. 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, Musa Çağıran ve Muhammed Demir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tırla çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 8 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarifa beldesinde sağlık merkezine düzenlediği saldırıda şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, yaralı 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor değerli dinleyenler. Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu deniliyor. Aziz Yıldırım yeni hoca ve transferler için tarih verdi. Aziz Yıldırım'ın verdiği tarihe göre yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul sonrası Aziz Yıldırım'ın başkan olması durumunda projelerini açıklayacağı belirtiliyor. 18 Mayıs'ta da Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adayı, bir basın toplantısı düzenleyecek denilmiş. Postersek Dünya Kupası kadrosu açıklandı deniliyor. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa devam edecek.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliye sevk edilen 20 kişiden ise 12'si tutuklandı. 8 kişi ise yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor değerli dinleyenler. Burcu Köksal sessizliğini bozdu, AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat ifadelerini kullanmış. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı deniliyor. İmamoğlu casusluk davası konuşmasını paylaştı denilmiş yine haber başlığıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burcu Köksal tepkisi halk arasında nasıl dolaşacaksın açıklamaları var. 7 tutuklu Erzurum'a nakledildi, Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme deniliyor. MHP'de tasfiye sürüyor, Ula ilçe başkanı güç görevden alındı denilmiş. Trump ateşkes en zayıf anında deniliyor. Semih Yalçın'dan Arınç'a zehir zemberek tepki. Fosil siyasetçi ifadeleri var. Bahçeli göndermesine MHP'den yanıt geldi deniliyor. Orta saha transferinde Beşiktaş'a Süper Lig'den rakip, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor denilmiş. İmamoğlu'dan çarpıcı savunma, Erdoğan'a ve Bahçeli'yi uyarıyorum açıklamaları var. Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması var. Özel kurmaylarıyla partiye yönelen operasyonları konuştu. Magazinsel gündemler yaratılıyor denilmiş. Haber başlıklarıydı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burcu Köksal kararı var. Detayları biraz sonra sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğim açıklamalarının beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiğini duyurmuş. CHP sözcüsü Zeynel Emre partisinin genel merkezinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Emre, Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ifade ederek biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin ifadelerini kullanmış. Parti suçu olduğuna kanaat getirdik demiş. Emre ayrıca biz Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk ve kendisinin genel başkanımızın dahil hiçbir telefona çıkmaması, hiçbir habere cevap vermemesi, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye olup olmadığına da baktık. Öyle ya, istifa etmiş mi etmemiş mi kaydına üye olarak görünüyordu. O nedenle bu işlemi biz gerçekleştirdik ifadelerini kullanmış. Karar sonrası istifa etti deniliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da disipline sevk edildikten kısa bir süre sonra CHP'den istifa ettiği öğrenilmiş değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu, 7. kilometre, Babalıköy mevkii, numara 130, Sorgun. İletişim 0354 415 0951, 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, programımızın başında aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı var. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir bölümü aktaralım, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.
4: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişme deniliyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna nakledildi. Dosya yeniden açılmıştı. Özel bir ekip kurulmuştu ve bu kapsamda soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı ve 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmanın sürdüğü

yanıt geldi. Yalçın siyaset fosili Bülent Arınç kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşan 35 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm sebebi araştırılıyor denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek aklama suçundan tutuklanmıştı. Böcek'in dün savcılığa ilk ifade verdiği öğrenildi. Zuhal Böcek'in eşi Gökhan Böcek kısa bir süre önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. 12 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 13 Mayıs Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Efsaneleşen LS traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyükbaş Hayvancılık'ta modern çadır ahır sistemine geçiş için %70 hibeli destek sunacak. Başvurular 11-22 Mayıs arasında kabul edilecek ve 8 ilçede uygulanacak. Yozgat'ta ilçe belediyesi Dünya Bankası destekli güneş enerjisi santrali projesi için ihale sürecini başlattı. Tekliflerin 7 Temmuz'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. İhale detayları internet sitelerinde yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yozgat'ta ve Türkiye genelinde kadın erkek güvenlik görevlisi alımı için başvuruları kabul ediyor. Adayların gerekli şartları yerine getirmesi bekleniyor. CHP, Burcu Köksal'ın parti içindeki disiplin ihlalleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi konusunda partilerine baskı yapıldığını belirtti. Asfalt mühendisleri tarafından havayı suya dönüştüren cihaz geliştirildi. Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı'nda yerli üretim gücüyle tanıtılan yeni ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılması planlanıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6877 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa basınında bu başarı geniş yankı buldu. Barcelona La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Goller Rashford ve Torres'ten geldi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdağ Madeni'nde yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. 09.09 Türkiye'nin saatleri. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Central.
1: Evet, 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, masa takımları, zigon sehpalar, salıncaklar, rattan masa takımları, tefal ürünleri, karçer buharlı temizlik makineleri, fakir ve simfer elektrikli ev aletleri. Hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde arkadaşlar. İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Günaydınlar, musmutlu sabahlar. Nale Hanım, ben Sorgun'dan Hülya, Zara'dan Müdür Bey'in Yeşil Kürkü parçasını rica ediyorum sizlerden. Çalarsanız seviniriz. Bu parça benden sizlere ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın demişler. Teşekkürler. Siz de Hülya Hanımcığım, hoş geldiniz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 407. Ömer Turan 0539 718 44 88. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim Mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamiri ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yoz Efendim sesi Oğuz Efendim.
6: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Evet, Güllü Yorum'u her şeyim oldum isimli şarkısı mekanlarımıza konuk oldu. Zabit Avusturya'dan aramızda, Ferdi Tayfur'dan Gurbetçileri çalar mısın? Tüm gurbet kahrı çekenlere armağan olsun bu parça demiş peki. Sedat Sorgun'dan aramızda, Hayırlı Sabahlar sizden. Ferdi Tayfur'dan Yaktı Beni şarkısını istiyorum bu şarkı. Erzurum Döner'de Ustabaşı Recep Usta'ya ve çalışanlarına gelsin demiş. Kolaylıklar dilerim, bereketli olsun Recep Usta. Atilla Almanya'dan aramızda, günaydın Hayırlı Sabahlar. Oğuz Yılmaz'dan Kerim'i çalarsanız sevinirim, sizlere de başarılar dilerim. Selamlar canım, günaydın. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a kıymetlime İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle şarkısını çalar mısın? Yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkez katkılarıyla iki güzel Ferdi Baba şarkısı yakaladık. Gurbetçiler, gurbetin kahrını çekenler. Buyurun.

yollarda uyku tutmuyor geceler. Köyünden, yurdundan, sevdiğinden haber bekler. Gurbetçiler, gurbetçiler.

0: Bir sen değişmedin, bir sen Kerimam. Bir sen eskimedin, bir sen Kerimam. Evet, Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Ramazan Kılıç Almanya'dan aramızda. Bu ne güzel manzara.
1: Merhaba. Dinleyenlerine hayırlı sabahlar.
0: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Ramazan Almanya Stuttgart bölgesinden bugünlük daha.
0: Günaydın.
1: Nasıl bize yarın Doğu Almanya, böyle bu yollardan bir video çekeyim dedim.
0: Aman dikkat edin.
1: Bu kızımın güzel haberi vardı elbette.
0: Ne güzel.
1: Onu paylaşmak istedim. Resmi ve dini nikahı nasip oldu.
0: Maşallah.
1: Rabbim sonlarına hayır etsin.
0: Akıbetleri hayır olsun.
1: Allah evladını şaşırtmasın.
0: Amin.
1: Dileklerimiz biraz duygusal gündü dün elbette ki. Güçlü Soydemir'den babam diye bir veya babacığım diye bir şarkı türküsü vardı.
0: Hı hı.
1: Uygunsa herkes bütün babalara gelsin, annelere de gelsin.
0: Evet.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar inşallah. Dinleme fırsat olurum. Birazdan müşteriye gideceğim.
0: Hemen çalacağım.
1: Ki herkes için hayırlı sabahlar, güzel günler diliyorum.
0: Hayırlı sabahlar
1: İyi
0: olsun.
1: İyi yayınlar Nalan Hanım. Tehlikeli yollar.
0: Evet.
1: Öyle
0: evet,
1: biraz
0: ama,
1: dikkatli
0: ama.
1: Dikkatli sürmem, konuşmam lazım.
0: Dağa iniyoruz büyük ihtimal. Yolumuz açık olsun.
1: İniyoruz ormandan.
0: Evet.
1: Sesimiz buralardayız.
0: Eyvallah. Dağ yolundan iniyoruz. Virajlarımız var. Güçlü Soydemir, Babaları Anlamak isimli çalışması mekanlarımıza konuk olacak. Çok kıymetli bir şarkı. Güçlü Soydemir ve abisi Cem Derviş Soydemir çok yakın arkadaşlarım. Çok kıymetli de bir babaları var. Anneleri vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bu iki erkek evladı aslanlar gibi yetiştirdi. Çok kıymetli insanlar. Abisi de, kardeşi de. Topluma örnek teşkil edecek babalar. Belki her zaman takdir edilmezler ama Allah Allah onlardan razı olsun, evlatlarına sahip çıkan, arkalarında dağ gibi duran. Babaları anlamak. Evlatlar da baba oldular. Kendi babalarını zaten hep bildiler, anladılar ama bu bir şarkıyla da taçlandırdılar. Buyurunuz.

0: babalar dert çeker, kimseler bilmez.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför'ün aradığını sunar.
0: Yaşayan bütün değerler onlara kıymet vermişler. Onlar çok kıymetliler. Onlar çok kıymetliler. Babalar. Babalar.
2: Oğuz Efendi.
0: Baba.

0: أوزفة.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoförün ağırlığını sunar. Akkayalar Mobilya şoförün ağırlığını sunar.
2: Merkezi katkılarıyla şoför.
3: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayınlanıyor.
1: İmparator borcumuz var, haydi söyle listemizde. Salim Kizir aramızda, hayırlı sabahlar. Ben Çekerek Devlet Hastanesi'nden Salim Kizir. Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü. Özcan Türe'den Ben Ömrüme Yanarım çalar mısınız bu parçayı? Hastanemiz bünyesinde görev yapan bir kişi hariç tüm hemşirelere armağan ederim. Hemşireler Günü kutlarım demiş Salim Kizir. Adem Usta merhabalar, hayırlı sabahlar Nale Hanım, iyi yayınlar dilerim, sevgiler tüm ekmeğinin peşinde olanlara. İsteğim Murat, Ay Yıldız, ağladığını gözümle gördüm, istiyorum tüm herkese gelsin diyor. Adem Usta hoş geldin, günaydın. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerdin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim'de, Perdecim Oni ve Halı Evi Akdamadem'in Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz.

0: özlemişiz imparatorun bu şarkısını.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Evet, Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Sarıkaya'dan Rukiye Hanım selamlar. Nalan Canım hayırlı sabahlar olsun. Neşet Ertaş'tan Yolcu parçasını, Orhan Gencebay'dan Yürekten Olsun şarkısını rica ediyorum mümkünse. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi sabahlar olsun. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Evet. Ufuk Çekerek'ten aramızda. Günaydın abla. Çekerek Ufuk ben. Toki şantiyesinde çalışan Adem kardeşim için Neşet Baba'dan Aldın Aklımı Bir Bakışta parçasını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Bir de videomuz var.
3: Sevdiğiniz işin hakkını veriyorsa, hakkıyla yapıyorsa gerisi yalandır kardeş. Dost olan sevinir, düşman olan kahrolur. Kek gözü olanın gözü çıksın.
4: Aslesin ne boş.
0: Gözü olanın gözü mü çıksındı? Ne dedi? Yusuf Sarıkaya'dan aramızda iyi yayınlar. Nalan nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah. Sağlığınıza duacıyız. Sıradaki parçayı bütün dinleyenlere armağan ediyorum demiş Yusuf. Gurbetçi Osman Sorgun'dan burada. Yozgat İli ve ilçesinin güzel spikeri demiş. Cansınız, çok teşekkür ederim. Ben Gurbetçi Osman Gökhan. Sorgun'da bulunan sevdiklerime ve Almanya'da bulunan kızım ve oğluma, torunlarıma gelsin. Kayanın dibinde mal mı yayılır? Tamam. Alıyorum hemen listeye.

Bekir Şanlı bizler de programa dahil dostlarımızdan. Abla kolay gelsin. Fatih Kısa Parmak'tan Kilim parçasını çalar mısın? Yeğenim Tuğra'ya armağan olsun bu parça demiş peki. Abim Alican Ünver ve değerli Kozaklılı Anıl Şimşek dayıma Uygar Doğanay'dan parça istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Ben de pek yok ya Doğanaylar. Günaydın Ferdi Baba'dan Sevda Yerleri istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Sorgun Belediyesi'ne armağan olsun demiş. Sorgun Belediye ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum. Nimet Hanım aramızda. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Lale Hanım, MT Çorba Evi'nden Nimet Hanım. Özellikle bu parça Murat Ustama, Sinan Ustama, Yaşar Ustama, Habib Ustama gelsin. Bütün sevenlerime gelsin. Kalbimin sahibi Sadullah'a gelsin. Ölürsem sebebim ayrılık olur. Akkuşlu Metin'den. Tamam.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz. Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
5: Kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: yalandan bıktık.
1: Yalandan dolandan bıktık. Sahiden olsun.
0: Seni derken nutku tutulsun. Bize aslan,
1: bize aslan gibi sevmek yarışır.
0: Muradımız aşk.
1: Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Hulusi abi hoş geldin. Günaydın.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı programlar. Zeynep Arasın. Allah'ın hanım.
1: Hayırlı. El freni çektin.
2: İnşallah.
1: El freni mi çektin?
2: Biz de iyiyiz. Çok şükür. Yaramaz durum yok. İsteğimi yolladım. Bilmiyorum. Hı. Böyle biraz şey
1: aldım
2: oluyor.
1: Aldım isteğim. Yok yok, böyle oluyor. Gidiyor. Oluyor
2: yani,
1: oluyor.
2: Böyle şey olursa normal istek ismini yazabilir, ikinci yazdığımızda yani.
1: Yok yok, oldu böyle abi.
2: İsteğim bütün özellikle Oğuz Evim çalışanlarına gelsin. Oğuz Evim dinleyicilerine gelsin. Bütün şu anda dinleyip de benim adımı geçmiyor diyenlere hepsine gelsin yani. Saygılar, sevgiler, sağlıklı, neşeli, huzurlu günler dilerim.
1: Amin.
2: Bütün herkes için. Hadi Allah'ım etin, hoşça kalın, hoşça kalın. Anan hanım takvitmeye devam. Devam.
1: Eyvallah Hulusi abi, hoş geldin. Kocaman alkışlar. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Artık yaz geldi, yavaş yavaş bahçelere, balkonlara serileceğiz. Masa takımları, sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar ve hatta masa takımları Perdicim Alışveriş Merkezi'nde, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler de çıkın çıkın gelin. Serdar Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. İstek parçam Hava Öğüt'ten, Sana Değil Kaderime Dargınım parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı çalışanları ve tüm personellerine gitsin. Bir de Necdet Ağam'a armağan ediyorum. Teşekkürler abla demiş, biz teşekkür ederiz. Fatoş diye kaydetmiş ama Satı teyze.
3: Ben Satı Deniz.
1: Günaydın.
3: Sibel Can'dan Kimse Şah Değil Padişah Değil parçasını tamam istiyorum. Bütün aileme,
1: padişah,
3: sevenlerime, herkese.
1: Sibel Can'dan listemize aldım. Şöyle bir Neşet Ağam'dan yapalım. Aldın aklımı bir bakışta.

0: programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Sendedir derdim ilacı.
0: Bir Neşet Ertaş türküsü daha dinleyeceğiz. Yolcu bekliyor. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla paylaşmaya devam edeceğiz.
2: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

0: Nasrin.
1: Evet, selamun aleyküm, günaydın, günümüz güzel olsun inşallah. Ben Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Mustafa Yavuz'dan Karışma parçasını, canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Kaan Kaplan, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Ağrılı Feru, Mamaklı Eren, Ziya Keskin ve Ayhan Akgel için istiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Tekrardan iyi yayınlar dilekleriyle Makbule Hanım. Aldım listeye parçanızı. Mikail Erbek Fransa'dan aramızda. Günaydın Aylin abla, kolay gelsin. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim diyor. Hafta sonu Fransa'da misafirimiz olan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sevim Gözde abla, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Çiğdem abla, Fatma abla ve SMA hastası Alya bebeğimizin Sarıkaya'daki tüm gönüllülerine dünyanın her yerinden, her yerinde dinlenen Oğuz FM dinleyenleri için Müslüm Gürses'ten Her Şeyde Sen Varsın Unutamadım parçasını rica ediyorum. Fransa'dan selam olsun demiş Mikail Erbek. Nazlı Öksüz yayında.

Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763. Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177. Sorgun Şubesi 0544-838-9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılabilirsiniz.

0: kapattığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Yıldırım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz.
2: Sevdiğine sözü olan bir kilim doku, kilimin dilinden ancak

zaman olmuş dinlemeyeli. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Kilimin dilinden ancak anlayan okur. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz olarak ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ferdi Baba söylüyor. Başında yoksa sevda yenleri nereden bilirsin çektiklerini diyorum.

0: tek sevdikleri.
1: Evet, sigortacım Murat Tıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Nimet Hanım'ın seçimi var sırada. Akkuşlu Metin'den dinleyeceğiz keyifli bir parça. Uğur Heybil Isparta'dan aramızda. Günaydın demiş Sevtap Sonu'dan. Hayranıyım. Eserini dinleyebilir miyiz Nale Hanım? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kal almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 463 3692.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Boğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, tezirgan hiç değil. O kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, kimse padişah değil. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğim sunumuyla 11.27 Türkiye'nin saatleri. Mustafa Yavuz seçmişti. İkidir gönderiyorum mesajımı okunmadı diyen. Ankara Yenidoğan'dan Mahbule Hanım'ın seçimi.

0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sunumuzuyla. Selamünaleyküm Fransa'dan selamlar. Sıradaki parça Hülya Hanım'a gelsin demiş dinleyicimiz Emre Kocaay bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Isparta'dan Uğur Heybeli'nin seçimi. Sevtap sonu radyolarımızda.
1: Uğur Efendim.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 05

0: 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

şarkı böyle bitmemeliydi ama niye yarım kaydetmişler herhalde? Aa. Var var vakit Hülya Hanımcığım. Musa Eroğlu'ndan Hasret Bitiren Yollar, Hüseyin'in seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin ben. Musa Eroğlu Hasret Bitiren Yollar parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça başta sizlere, tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sigortacım Murat Tıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Musa Eroğlu yayında, Hülya Hanım buradan, Sorgun'dan. Arada demiş ki tekrardan ben Hülya, Nale Hanım, eğer zaman varsa vardır. İstek parça daha çalabilir misiniz? Kenan Doğulu'dan Yaparım Bilirsin parçasını istiyorum. Bu parça benden herkese gelsin demiş peki.

0: Gözü kara diliyim.
1: Yine senin olurum.
0: Yaparım bilirsin. Şakir Uzun Fransa'dan aramızda. Merhabalar, iyi yayınlar. Fransa'dan Şakir, sizden Aşık Gül abiden. Anam babam abilerim türküsünü abilerim ve aileme armağan ediyorum. Sizleri dinlemekteyiz. Selamlar. Omuz efem dinleyicilerine demiş. Herkese ben de selam ederim. Tüm aile eşrafınıza. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük, şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğansoy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğansoy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğansoy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Dünya döner iken aşıklardan korkarmış. Bir hatamı bulup halka anlatır diye. Aşıklar da alimlerden korkarmış. Söylediğim bir sözün hatasını bulup tekrar halka anlatır diye. Alimler de kimlerden korkarmış bilir misiniz? Cahillerden. Ne söylersen söyle anlamazlar diye.

Sizgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Özel İdaresi köylere içme suyu şebekesi yapım işi için 3 Haziran 2026'da elektronik ihale gerçekleştirecek. İhale 12 kısımda yapılacak ve yerli istekliler katılabilecek. Yozgat'ta belediye 12 Mayıs'ta başvurularını alacağı 2 geçici temizlik personeli için şartları açıkladı. Başvuru süreci ve mülakat detayları Cumhuriyet Mahallesi Hal Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Kurban Bayramı öncesi hayvan sefterinde sıkı denetimlerin yapılacağını belirtti. Tarım Cebim'de uygulamasıyla vatandaşlar hayvan bilgilerine kolayca erişebilecekler. İstanbul Göktürk'te otomobilin çarptığı iş insanı Derya Üzüm ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Umut Ç. tutuklandı ve cenazesi Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bursa'da yolda kalan aracı çekmek isteyen bir vatandaş halat bulamayınca iki aracın arasına kendini koyarak tehlikeli bir çözüm üretti. Olay amatör kameraya yansıdı. Şans eseri yaralanan olmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6898 lira 98 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Aziz Yıldırım transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve medyada çıkan isimlerin doğru olmadığını 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını söyledi. Galatasaray taraftarı 26. şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü ve coşkuyla kutlamalar yaptı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak ve hafif yağmur bekleniyor. Solgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklığın 22 derece olması bekleniyor ve orta şiddette yağmur görülecek. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve hafif yağmur bekleniyor. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu hava var. En yüksek sıcaklık 17 derece olması öngörülüyor ve hafif yağmur yağacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Osmanlı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdecim AVM sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Kardeşim AVM sponsorluğunda programımız sona erdi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir, hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Fethi.
1: Çok çok çok çok. Canettay'ı çok kurban olsunlar sana.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres:

0: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy motorda stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 31 işletme ve 1891 ürün üzerinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat uyumu, stokçuluk ve ürün bilgileri incelendi. Yozgat'ta besici Adem Teker, Kurban Bayramı için 2,5 yaşındaki Bozkır ve Paşa adlı boğalarını yaklaşık birer ton ağırlığında satışa çıkardı. Her biri 370 bin lira fiyatla alıcı bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat'ta ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklediğini duyurdu. Yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 36. duruşmada eski emniyet müdürü Yener Torunler örgütle ilişkisi olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu Torunler'e 44 milyon liralık alışverişi sordu. Mahkeme süreci devam ediyor. Bursa'nın İnegöl yolunda yolda kalan bir araca yardım etmek isteyen vatandaş halat bulamayınca tehlikeli bir yöntemle aracın kaputuna çıkarak aracı itmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altın ise 6889 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Aziz Yıldırım transfer süreçlerini 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını vurguladı ve medyadaki isimlerin yanlış olduğunu söyledi. Barcelona El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek 29. kez La Liga şampiyonluğunu kazandı. Lider 91 puana ulaştı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hafif yağmur bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Hafif yağmur bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 14 derece ve havanın parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Hatta Maden'inde yarın en yüksek sıcaklık 14 derece ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: Şu havalara bak falan, sanki ejderhası var. Belki var.

0: en büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 12 Mayıs 2026 günlerden Salı, 18.04 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz efendim burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlayalım. Şu anda.

güzel bir akşam olsun. Herkes iyi durumda. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66

Bambi Uyku Merkezi'nden 5000 TL alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizi bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın.

0: Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Bambu Uyku Merkezi Akkaya'lar Mobilya.
1: Hadi Konya'da diyoruz.
0: Bambu Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, Mobilya mağazamızla sevgili dostlar. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler bekliyoruz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Akkaya'lar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler Akkaya'lar Mobilya'da. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğen.

0: Allah'ım var.
1: Sevmiyorsan hor görme bari.
0: Senin gibi Allah'ım vardır.
1: Benim de senin gibi Allah'ım vardır.
0: Allah'ım vardır.
1: Öyle şarkılarda Emrah mı söylerdi ya? El açıp yalvardığın Allah benim de Allah'ım ya. Güzel şarkıdır ha. İki kere düşünmek lazım. Var mı acaba bakayım? Bazen böyle ağzımdan bir şey çıkıyor, söylüyorum. Sonra da bin pişman oluyor. İşte dilini tutacaksın diyorlar ya. Emrah benim de Allah'ım, çalayım ya. Hani böyle bazen ilenir ya insanlar, ilenmek yani. Beddua ederiz falan, böyle canımızı sıkan, kafaya taktığımız insanlara. İyi günler, severek dinliyoruz sizi. Bu parça yıkamacı Hasan Taş abime gelsin demiş. Azer Bülbül günün birinde istiyorum. Günün birinde hemen alalım listeye, hoş geldiniz. Evet, Ateş abi burada. Ferdi Tayfur'dan şu başıma gelene bak çalar mısın? Aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin peki. Emrah yayından.
2: Ayrılığa esir düştü sevgim.

0: benim de ol.
1: Aleyküm selam İhsan Aykan. Aksan pardon. Nazan Öncel'den beni hatırla parçasını istiyorum. Aksan tarım ve hayvancılıktan selamlar. Aleyküm selam. Bu şehrin geceleri istiyor Sedat Sorgun'dan. Etmekten. Bu şarkı Muğuz Efem ve Recep Usta'ya ve çalışanlarına gelsin. Benim Recep Usta, Allah. İnce kesiyorsun değil mi döneri? Kağıt gibi olsun. Allah. Bak döner bizden sorulur. Tahta kaşıkla sıkı tut.
0: Benim de Allah.
1: Makine işi güzel olmuyor. Döndür. Çevir abi döneri. Çevir abi şöyle bir tur atsın. Durdur tahta kaşıkla, böyle uzun tahta kaşığın olacak. Ver bıçağı, ver bıçağı. Sıyır ince olsun.

0: 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanabilirsiniz. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin.
1: Özeten reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
7: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0531-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Oğuz FM sesi. Oğuz FM.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Gökkuşağı çıkmış.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Altından geçeceğiz biraz sonra galiba. Şu köşeden geçeceğiz. Dönmeyeceksek sola. Ayteç abi.
3: Oğuz Efem.
4: Ahım ile vahım kaldı şu başıma gelene.
3: Şoför Nalan. Şoför Nalan. Şoför Nalan.

0: Kimini yakıp gitti, kimini yıkıp gitti. Seni de alıp gitti bu şehrin geceleri. Selamünaleyküm kardeşim Hasan Dikmen, Yakup Asdemir, Azoda'yı Nizamettin Uçar, Ahmet Çiçek kardeşlerime Nevin Doğanay'dan inadına parçasını çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Buse Taşçı, Ok Kocana ve Resul Çakır, Sami Savur, Aykut Demirci, Oğulcay, İpek, Burak, Bilgin'e sıradaki şarkıları armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum der.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Nalan abla İbrahim Tatlıses'ten Senden İnsaf Diler Yarim parçasını Akdağ Vadisi'nde olan Ok Kocan ve Resul Çakır, Sami Savur, Aykut Demirci, Oğulcay, İpek, Burak, Bilgin'e armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Ankara'dan Yaren, dostum Ok Kocan için Şevki Kayapınar'dan aldırma istiyorum. Teşekkürler. Osman bizlerle. Abim Mesut Şenel'e, size ve tüm dinleyenlere Tahir Uçar'dan beni böyle kabul et armağanımdır demiş. İyi akşamlar Neslihan ben, eşim Ayhan ve kıymetlim. Eşim Ayhan'a kıymetlime bir dilinin delisiyim parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar çiçeğim demiş. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Tahir Uçar'ın peşine bırakalım. Rabia Ünal, Akdağ Madeni'nde bulunan Mahmut Yanık ve arkadaşları Muhammed Üstün, Metin Altınkaynak, Halit Demirel, Mert Güneş, Murat Canparlar, Mustafa Yiğit, Bektaş Aşır ve Osman Çime, Azer Bülbül'den İyi Değilim parçasını rica ediyorum. Çalarsanız seviniriz demişler. Unutmadım seni, unuttum beni Nalan abla demiş. İhsan Aksan, Aksan Tarım seçti. Nazan Öncel, Akkayalar Mobilya katkılarıyla yayında beni hatırla. Oğuz Efendim.

0: Kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 6475 Dürdane Doğmuş 0541 571 1366 Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015
2: Reklamları dinlediniz.

Şirketin reklam dönüşü Tahir Uçak, pardon, Taner Olgun oyun havalarından birkaç derleme gönderdim. 18.59 Türkiye'nin saatleri, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tüm hızıyla. Bambi'den her 5000 TL alışverişimizde 41.1'ini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33 iletişim hattımız. Senden insaf diler yarın. İbrahim Tatlıses'i.

0: ya da kudaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, bekodin, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyadan sevgili dostlar. 41 toktan birini kazanma şansınız var. Kuban Büyük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Evet. İyi yayınlar. Ben Süleyman Türk. Kardeşim Enes Türk için İshak Ergün, Cengiz Ergün, Ferhat Cilgan, Cildan, Serdar Özdam. İsmini sayamadığım bütün dostlarıma armağan olsun. Ferdi Tayfur'dan. Yuvasız Kuşlar şarkısını istiyorum demiş. Azer Bülbül, iyi değilimin peşine bırakıyorum buraya. Sırada daha çok parçamız var. Ankara'dan Ünal. Kayının Mahmut Yanık ve orada bulunan ortamındaki bütün arkadaşlarına, bütün kardeşlerine. Aynur Polat'tan Kime Ne parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Neslihan hoş buldum. Bugün İstanbul. Bakalım birkaç güne nerede olacağım. Hem de İstanbul bir sıcak, bir sıcak. Hem kalabalık hem sıcak. Trafiğe baksana demiş. Bu arada iyice tadını çıkaramadık. Bir şampiyon için Galatasaray marşı yollar mısın? Çok güzel. Burası neresi? Galatasaray stadyumunda mı? Oo, yüksekten çekmişsin Nesloş. Ne yapıyorsun orada? Ben burayı tanıyacağım sanki. Daha önce de tam buradan bir video almıştım. Yine Oğuz FM'de. İsmini hatırlayamadım şimdi. Çankayalı bir abiydi. Evet, bu ya dünyada bulunan kardeşim Osman Arsanoğlu için Azer Bülbül'den Ben Babayım şarkısını istiyorum demiş Mustafa. Uğur Heybeli aramızda Isparta'dan. Berivan Yılmaz'dan Çarşamba ve Perşembe'yi Sel sağına kaldı. Şarkısı komşu Ahmet Menge. Ayrıca Akdağlı Bayram Yıldırım. Murat Tekin ve Osman Nuri Öztürk için gelsinler hanım. Peki. Vallahi memleketin çok yerinde arkadaşlar şey var. Yağış var yani. Bizim buralarda da yağdı. %35 yağış yani. Evet. Nereden başlayalım isteklere? Şöyle bir bakayım. Gelsin bir Nevin Doğanay inadına yahu. Gelsin inadına şarkısı, buyurunuz.
1: Neden etmedin sen bana? Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar mobilyada. Akkayalar mobilya, Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. 0544 208 32 33'ten bize ulaşabilirsiniz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Hizmet bizden. Beğen.

0: Sesi Oğuz Efem.
1: Karanlık geceler elbet ağrır, dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma. Kolumuzu kıranlar olur elbet, yolumuza duranlar olur elbet. Sırtımızdan vuranlar olur elbet. Hainlerle bir

0: yollarına bakar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, yandım, yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür, aldırma. Yananları da Allah görür, aldırma.
1: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler eller.
3: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp, paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 98 82. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
8: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
9: Evet, Kenan Bıyık abimizden, abimden değer verdiği özel birine geliyor bu ve bütün dinleyene geliyor.

0: Biraz canlı bir kayıttı. Sevgili Tahir Uçar beni böyle kabul etti. İsimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. İlk bölümü nihayetlendireceğiz artık. Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Bambi mağazamızdan 5000 TL'lik her alışverişimize bir alışveriş kartı almayı unutmayın. 41 toktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parça Çokum Eşme Köyü'ne, köyü muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin demiş Atilla Bozkurt bizlerle. Aydın Didim'den sevgiler, ben Nergis. İyi yayınlar sizlere, tüm Oğuz FM dinleyenlerine, benimle birlikte sizi dinleyen değerli elemanlarıma. Taner Olgun'dan Kaşların Karada Eğrimil. Bilemedim ne yazıyor burada. İyi akşamlar demişsiniz. Şöyle bir Google'a soralım ne diyecek. Kaşların Karada Eğrimi Bilinen. Bu arada 3 stajyer kızımın bugün ilk defa yaptığı şef tabakları, vallahi hepsi çok güzel olmuş. Üçünün de ellerine sağlık. Evet, programımızın ikinci bölümü Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Eser Metal şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğu imalathanesinde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi arkadaşlar. Eser Metal Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı, Sorgun'da 0501-066-7066. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattımız. Evet, Dede Hüseyin Sönmez'e Durmuş Sert'ten Güllere de Küstüm şarkısını rica ediyorum der dinleyicimiz. Aldım listeyi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Tülay Macuran'dan Babam parçasını, canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Kaan Kaplan, Sakal, Serhat, Orhan Arslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ziya Keskin ve Ayhan Akgel için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Kayseri'den, Kayseri Bünyan'da bulunan oğlum Ömer Tatilcioğlu ve bütün abilerine gelsin. Sıradaki şarkı Kardeşim Rabbime Emanetsiniz. İyi yayınlar demiş. Kayseri'den sizi dinlemekteyiz. İsmail Özdamar'dan Can Ciğer Aslan abisi, Rıdvan Polat'a İbrahim Dizlek'ten Düşme parçasını armağan ediyoruz.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Neden böyleyim? Şaşırmış kalmışım, nasıl ödeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim.

0: Çağlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Eser Metal Sorgun'da Turgut Özal Bulvarı'nda sanayi sitesinde. Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da 0501 066 7066 0536 986 3944 iletişim hattı.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler de ayağınıza kadar geldi arkadaşlar. Ankara Gülveren'den Mert Erenslan, Can kardeşim yeni doğanlı dayı koyan Mustafa Yavuz'dan Karışma parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim. Dün çalmadınız, bugün çalarsanız sevinirim demişsiniz ama bugün sabah çaldık galiba bu parçayı. Aldım listeye. Merhabalar, ben Ramazan. Nasılsın Nalan ablam? Hoş geldin. Siz Oğuz abi ve Oğuz efem ailesinin geçmiş anneler gününüzü enişten dileklerimizle kutlarız. Mehmetçikler olarak gece nöbeti için okula geldik. Güzel bir şarkı. Abla Hatay'dan selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Emine Çivdem Çandır'dan aramızda iyi yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Bırak Şu Gurbeti parçasını çalabilir misin demiş. Çalarım, hemen aldım listeye. Hoş geldiniz. Evet. Mustafa Yıldız Çekerek'ten aramızda. İyi akşamlar, iyi yayınlar Nalan Hanım. Sevgili eşim için Şekip Şah'a doğrudan Menekşe parçasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Listeyi alıyorum efendim. Hoş geldiniz. Eşinize de selamlar. Gülcan bizlerle. Merhabalar, iyi akşamlar. Gülcan ben sizlerden. Ayşe Dinler'den İkistik şarkısını istiyorum ama bana ve eşime, çocuklarıma, özellikle sizlere gelsin. İyi akşamlar Nalan Hanım. Şarkının adını anlayamadım. Oldu böyle bugün birkaç tane. Müjgan olmasın o. Dinler de değil ayrıca. Ayşe Dinçer. Hangi şarkıyı istediniz? Bir baksanız acaba. Gönderdiğimiz mesajı bir kontrol etsek. Buradaki manzaranın sebebi bulunduğum 9. kat. Bir hastane odası, manzara oradan yani diyor. Geçmiş olsun Neslihan'cığım. Hayırlı akşamlar Mahmut Yanık ve arkadaşları. Ceylan'dan Gelsene parçasını istiyorum diyor. Dinleyicimiz adını mı yazmamış? Şöyle yapalım, kime ne? Aynur Polat yorumuyla, Eser Metal katkılarıyla mekanlarımıza konuk olsun, ardından kısa bir aramız var.

0: Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim. Üstü mızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce eser metalden Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Yine güzel bir istek parçası var. Mekanım diki diki tak tak, tiki tak tak olmasın. Tiki tak taktır o. Tiki tak. Bakalım bakalım. Tiki tak tak peki. Ankaralı Ayşe Dinçer'den istemişti. Dinleyicimiz Gülcan aldı.
1: Başlarım

de küstüm. Durmuş sert yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Şöyle bir isteklere dönelim. Birkaç mesaj okuyalım artık. Hızlı hızlı şarkıları gönderiyorum ama aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Evet, selamlar Nalan Hanım. Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim, çalabilir misiniz? Dün akşam yetişmedi. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hoş geldiniz. Evet, Veli Şahin Sarıkaya'dan aramızda. İyi akşamlar, uzun bir aradan sonra Yücel Furkan kardeşlerime Azer Bülbül'den bir parça istiyorum. Hoş geldiniz. Mete Kandeniz Sarıkaya'dan burada. Merhabalar Nalan Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Sarıkaya'dan Mete Kandeniz, sizden bir istek parçasında bulunacağım. Neşet Ertaş'tan Avşar Elleri parçasını rica ediyorum. Bu parçayı Mevlüt Koçak, Ali Kaya, Zeki Şahin, Halis Kılıç, Ramazan Andaç, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Okan Işık, Onat Tesoy ve Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, saygılarım var demiş. Saygılar bizden olsun. Zulmeden bir süre kazandığını zannedebilir. Hakkı yenen de kaybettiğini düşünebilir. Fakat hayatın görünmeyen terazisi kimse fark etmese de daima tartmaya devam eder. Çünkü her hesabın görüleceği bir vakit mutlaka vardır. Unutma, Allah'ın değirmeni ağır döner ama ununu ince eler demiş. Benim hayat terazimde şu hiç değişmedi. Birinin zayıflığını kendime güç, birinin güvenini de kendime sermaye yapmadım. Benim dünyamda birini harcamak diye bir şey yoktur. Beraber yürümek ve emeğe saygı vardır. Maddi ve manevi kimsenin sırtına binerek yol almadım. Çünkü birinin ahını alarak varılan yer aslında en büyük kayıptır. Kendi emeğimle var olmak benim için her türlü menfaatten daha onurludur demiş Mete Kandiris. Söz vermiştik bir Tülay Maciran yorumu babam yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 30 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yolcu'nun sesi.
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sevgili Emine Hanım'ın seçimi Burak şu gurbeti. Canım sevgilim.
1: Canım sevdiğim.
0: Sevgili Ferdi Tayfur yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzeme dedi. Hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacımız varsa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal, Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağımıza kadar getirdik. Aynen, ah almamalı insan demiş Nergis Hanım Aydın'dan. Mete Kandeniz'in kepsine okuduklarımıza cevap vermiş olmalı. Nerli Hanım selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben bol yağmurlu bir çekerekten Salim Kizir. Eskiler derdi ki Nisan'da yağarsa Mayıs övünür. Mayıs'ta yağarsa yıl övünür. Rabbim zararsız, ziyansız, bol, bereketli bir yıl versin inşallah. Bugün 12 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun. 14 Mayıs galiba Çiftçiler Günü. Ankaralı Namık'tan Kırmızı Motor çalar mısınız? Bu parça Bazlanbaç Köyü'ne, Körpınar Köyü'ne, Başalan Köyü'ne, Özükavak Kasabası çiftçilerine armağan olsun demiş. Bu hafta çiftçilerin haftası. Kutlu olsun. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda, kulağım sizde diyor. İyi akşamlar Nane Hanım. Ben torunlarıma sıradaki parçayı gönderiyorum demiş Hüseyin Koska bizlerle. Sarıkaya'dan Rukiye Hanım. Selamlar Nane Hanım. Hayırlı akşamlar olsun. Cameron Akkor'dan bir ateşe attın beni. 20-32 saatler yetişir mi hepsi bilmiyorum. Ümit Besen. Unutulmuşum mümkünse demiş. Sabah çekmiştim Nalan canım. Aa, sabahtan bir video çekmiş. Aa, ne güzel olmuş. Eline sağlık. Gelen bir taze işte. Ne güzel radyon var. Sesi de gümbür gümbür maşallah.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olma.

düşme. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. İki ayrı satış şubemizle hizmetinizdeyiz. Turgut Özal Bulvarı, Sorgun Sanayi Sitesi'nde ve Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 0536-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hatlarımız.

0: tak tak.
1: Doktorum al.
0: Tiki tak tak yazınca bu çıkmadı. Tiki tak yazmamız gerekiyor. Bazen böyle harf hataları yapıyoruz. Ay, hatayı da kabul etmiyor. Google normalde der yani. Şunu mu demek istediniz falan diye düzeltir. 20.45 Türkiye'nin saatleri. Gelsin mi bir avşar elleri gelsin.
2: Eser Metal, şoför Nalan'ın...

0: Nice koç yiğitler yere serildi. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, bizimdir.
1: Nice koç yiğitler yere serildi, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Yine su gibi geçti vakit. İçtik, bittik.
2: Eser metal, şoför nalemi sunar.
1: Ömür de böyle gelip geçecek galiba.

0: kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Ofise mi ofis mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim ofis mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: olsa sen de ayrılamadım. Ayrılamadım senden, ayrılamadım.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar, her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
2: Bir sevdam var, bir de ben. Hangi selamla başladı acaba adı konulan sevgimiz? Nasıl da heyecan basmıştı tanışık gönlümüzü. Zamanın ortasında bir yer tüm telaşları sakinleştiren. Mavi bir yolculuktu kısmen, yelkensiz, küreksiz süren. Kararlıydık, en azından ben öyle. Gönlüme kimseyi almamaya. İyice öğütlemiştim gözlerimi yalnız, bir daha ağlamamaya. Alışmıştım aslında, üzülmek yok, aşk yok. Eksiği mi bitiyor ki dünyanın? Yasak koymuştum kendime, ümitli gülmeye ve sahte yaşamamaya. Ben de isterim gönlüm şenlensin, güldüreyim, gülerken seyredeyim. Sürprizler yapayım etkilensin, çiçekleri, yeşili, aşkı göreyim. Tövbe tövbe, ne yapsam acaba? İlgilensem mi, boş verip geçsem mi? Bir konuşalım, zamana bırakırız. Birbirimizi tanır, bir düzene sokarız. Sanki elimde de kendimi kontrol edeceğim. Fazla ileri gittin Abdullah, yavaş diyeceğim. Sonra kendimi dinleyip vazgeçeceğim. Sen de buna inandın değil mi? Bu işler böyle olmuyor. Birkaç zamandır iyiyim, mutluyum. Ağzım kulaklarıma varıyor de hadi. Hediyeler, tatlı sözcükler, gülümsemeler. Zafer kimin olacak sen onu söyle. Aşk kaç kişiyle oynanır? 4, 5, 10, 100. Hı? Söyleyin hadi. 2 deyin. Deyin deyin. 2 kişi değil mi? 2 kişi değil mi olması gereken? Ya diğerleri? Onlar ne arıyor biz aşkı yaşarken? Göze mi battı yoksa fazla yer mi kapladık? Özür dilesek, hatamızı telafi etsek olmaz mı? Hı? Anladım. Anladım, olmaz diyorsunuz. Leyla'ya, Mecnun'a, aşka inanmıyorsunuz. Biliyor musunuz? Sevgimi sevdam yıktı. O zannetti yoluna girer, benimse canım çıktı. Toprak o, su o, dağ, ova, nefes o. Kara kara düşler görüyorum. Uyuduğum tatlı uykulardı o. Dedi ki bitmeli. Biz ayrı dünyaların insanlarıymışız. Pardon, sen hangi dünyadandın da kararımızda yanılmışız? Tamam. Tamam, elbette tamam diyeceğim. Ekmek, su, hayat, can, nefes bile istemeyeceğim.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Demek gidiyorsun, beni terk edip. Hemen mi demeye dilim varmıyor? Unutmanın vakti yakın diyorsun. Yarın mı demeye dilim varmıyor? Bu yürek onundu, oydu sahibi. Şimdi ayrılığın oldu şahidi. Bana niye getirdiniz tabibi? Deva bul demeye dilim varmıyor.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçükbaş kurbanlarımızın yanı sıra büyükbaş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli 3 yıla

Tacli kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Hiç düşünme, endişelenme. Bunca sene sonra bile beni ilk bıraktığın yerdeyim. Geçen senelerin izleri var yüreğimde ve kalbim daha yavaş atıyor artık kuşkusuz. Ellerimde nasır, gözlerimde hüzün. Sen olsaydın beni bırakmazdın susuz uykusuz. Benim için korkma baba, endişe etme. Askerlikte yaptım, evlilikte. Çok görmesem de seni merak etme neredeyim. Yıllar geçti, ömür bitti. Ben beni ilk bıraktığın yerdeyim. Vefasızlar Caddesi, İhanet Sokak. Düşsüzler Apartmanı, asma kat. Adresim belli, şehrimi sorma. Hiç düşünme abla ne haldeyim. Ben senin acılarını gömdüğün yerdeyim. Yağmurun ellerinde, çöllerin göbeğindeyim. Aklına geldiğimde uykusuz kalma abi. Bir telefon açıp sorma ne haldeyim. Emin ol, beni ilk ben yaptığın yerdeyim. Eski aşk, yeni sevda, son yangın. Bir bilsen şu anda ne haldeyim. Seninki hançer değil, kıymıkmış meğer. Çekip gittiğin için çok sağ ol. İnan, şimdi daha iyi bir yerdeyim. Beynimin yarısı, hayatımın tamamı. Ruh ikizim, can yoldaşım. Sen bile bulamadıysan beni, bana yazık. Dosta fısılda, düşmana hiç anlatma. Ben Oğuz Ali'ni arayacağım en son yerdeyim.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Bir müziğe kısa bir ara. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 31 işletme ve 1891 ürün üzerinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat uyumu, stokçuluk ve ürün bilgileri incelendi. Yozgat'ta besici Adem Teker, Kurban Bayramı için 2,5 yaşındaki Bozkır ve Paşa adlı boğalarını yaklaşık birer ton ağırlığında satışa çıkardı. Her biri 370 bin lira fiyatla alıcı bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat'ta ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklediğini duyurdu. Yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 36. duruşmada eski emniyet müdürü Yener Torunler örgütle ilişkisi olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu Torunler'e 44 milyon liralık alışverişi sordu. Mahkeme süreci devam ediyor. Bursa'nın İnegöl yolunda yolda kalan bir araca yardım etmek isteyen vatandaş halat bulamayınca tehlikeli bir yöntemle aracın kaputuna çıkarak aracı itmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altın ise 6889 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Aziz Yıldırım transfer süreçlerini 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını vurguladı ve medyadaki isimlerin yanlış olduğunu söyledi. Barcelona El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek 29. kez La Liga şampiyonluğunu kazandı. Lider 91 puana ulaştı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hafif yağmur bekleniyor. Sorgun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Hafif yağmur bekleniyor. Sarıkaya'da yarın en yüksek sıcaklık 14 derece ve havanın parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Akdağ Madeni'nde yarın en yüksek sıcaklık 14 derece ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz FM Gece.
1: Dert etme kendini, inim inim inleme, sus bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni, çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni, aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni, gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni, sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken.

seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, üç helezonlu,

0: Hepsi standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

Sizgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
3: Ölüm, ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Şöyle bir vakitler yiyip içerken, yiyip içip yaylalarda gezerken, gene mi geldin ben senden kaçarken? Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Çıkıp bozkurtlayın ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Karaca olan der ki derdim pek beter. Bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı atayı dün aldın yeter. Var git ölüm, bir zamanda gene gel.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

bir gece vakti kapına gelsem, yüreğimden seni seviyorum diyebilsem ve sen kapıyı açıp hoş geldin diyebilsen, işte bir efsane, bir çiçek, bir umut, bir aşk ve sen, seni seviyorum.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz Efem Gece'de. Oğuz Efem Gece.
1: Gönül derde abandı, sensiz her şey yabandı. Bir yaraydı kapandı, unuttum, unuttum seni. Hani sana canmıştım, uğrun uğrun yanmıştım.

geceler inat etti, her anı afat etti, sonunda kanaat etti. Unuttum, unuttum seni. Varı yoğu üç hece, yolum uzadı hiçe. Bir savaştı vahşice. Unuttum, unuttum seni. Ağaç gibi söküldüm, lime lime döküldüm. Yangın sonrası küldüm. Unuttum, unuttum, unuttum

bastım, sazımı astım. Sazıma değildi kastım. Hep yarama tuz bastım. Unuttum, unuttum seni. Yanlış yola sap gayrı, bir adiye tap gayrı. Ne yaparsan yap gayrı. Unuttum, unuttum seni. Derin hikaye derin, kalmadı bende yerin. Vicdanım rahat, serin. Unuttum, unuttum seni. Sesin nasıldı sesin? Kimsin, nesin, neredesin? Kapanmış bir perdesin. Unuttum, unuttum seni. İsmin geçse el gibi, Ağustos'ta yel gibi.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: olmazı isteme benden, ellerine kalırsam.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Akdağ Oğuz Efem.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kurt verdi. Benim sağlık yârim, para tutardı. Adem'den bu yana neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sağlık yârim, para tutardı. Karnın yardım kazmayınan beline, yüzün yırttım tırnağınan eline. Yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yârim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana güler, bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi, benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır.

0: Toprak'tır, kara topraktır.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.